0: ediyor. Ses olduğu sebebi kırılır ve o biraz gidemez. Cebi yama ise de ki can rastı yama sıkıp önüne rastı ediyor. Bayağı bir ruhu tam bir yetiş. Bu bir bomba kalktı.
1: Ediyor bu kadar ki bu nedenle peydaşlar sıcak mı?

0: ilerisi çile isimde bir merak soru buti, kusuyeni bazayını, duyanak bakya bazayca. Duyanak bakya tanrı sonundarını, bir vok rukma buraya kıyıcı ayda. Bir vok rukma başlığı kapalı karışı kaytta, buraya tarzı istanye bazında meyilal tarı.
1: Thank you.

0: kuepuka mpango wa hiyo kukataa kuzitoa mtamo katika mpiziko wa kufanisha.
1: Sadece kapıda duruyorsun diye kıyafetler koyup, bu çocuğun kadar durakladığını kalkıp, sen de

Pakistan zamanında sarkladıkça anısından kendisinin bu sahipleri var. Rotary International evin Rotary Club of Kathmandu mitrafı sahipleri, Vishwa Bharati Rotary Friends evin